In the mighty name of Jesus. In the ribarabarabababa, sindiri baraba, ribabandara barabababa, sindiri barabababa, sindiri barabababa, Jesus. Jesus sindiri barabababa, sindiri baraba, ribabandara barabababa, sindiri barabababa, sindiri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri biri